sana sana güzel. Benimle hayat kurayım, hadi sana sana güzel. Benimle hayat kurayım, hadi sana sana güzel.